0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 İşbirliği'nde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

eder bedenim. Burada kuşa da yem olmakmış kaderim. Dağ geldim ya, korkarım volkan giderim. Bu halimi kimseye anlatamadım. Doğudan batıya, batıdan doğuya, acı kervanlar geldi geçti ruhumdan. Her gün kuşup intihar etti duygular. Boğaz köprüsüne benzedi kaderim. Bu halimi kimseye anlatamadım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle, güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen Adıyaman Arkeolojisi ve Kültürel Miras Paneli, geçmişten günümüze kültürel mirasın korunması, tanıtımı ve yerel sorumluluk başlıklı panel gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Üniversite Akademik İdari Personeli, öğrenciler ve Adıyaman Merkez ve Köylerinde görev yapan muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ilk oturumunda Profesör Doktor Sebahattin Ezer, Adıyaman'ın erken dönem arkeolojisi başlıklı sunumunda bölgenin tarih öncesi dönemlerinden günümüze uzanan arkeolojik geçmişini değerlendirirken, Profesör Doktor Kahraman Yaz, Komagene bölgesindeki Helenistik ve Roma dönemi yapıları konulu sunumunda bölgenin kültürel ve mimari mirasını anlattı. Öğretim üyesi Doktor Beste Tomay ise Perre Antik Kenti Bir Arkeolojik Mirasın İzinde başlıklı sunumunda Perre Antik Kenti'nin tarihi önemi ve günümüzde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Panelin ikinci bölümünde kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel konular ele alındı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, koru, bildir, sahip çık, 2863 sayılı kanun kapsamında kültürel mirasın korunması başlıklı sunumunda kültürel varlıkların korunmasında toplumun sorumluluklarına dikkat çekti. Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Alişan Bal ise kaçak kazılarla mücadele ve koruyucu yaklaşımlar konulu sunumunda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Program kapsamında ayrıca Vehbi Koç Konferans Salonu fuaye alanında açılan Adıyaman'ın tarihi ve arkeolojik değerlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı Kadrajlı Adıyaman Arkeolojisi adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Adüy FM Radyo Dergisi.

yarı şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 bahar dönemi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa üniversite akademik idari personeli ve Tazelenme Üniversite öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Faruk Parmaksız yaptı. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmaksız, kendilerine sunulan öğrenme ortamı ve katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semiha Aydın Özkan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulamalı faaliyetlerden bahseden Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş ise yaşam boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arasında bilgi, tecrübe ve değer aktarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Keleş, öğrenmek insan hayatının her döneminde devam eden bir yolculuktur. Sizler yeni bilgiler edinme azminiz ve hayata duyduğunuz merakla hepimize ilham veriyorsunuz. Burada sadece derslere katılmadınız, yeni dostluklar kurdunuz, farklı deneyimler kazandınız ve birlikte öğrenmenin değerini ortaya koydunuz. Arkeolojiden sağlığa, spordan tarıma kadar birçok alanda edindiğiniz bilgi ve birikimi çocuklarınıza, torunlarınıza ve çevrenize aktararak bu kıymetli yolculuğun parçası olmaya devam edeceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı. Programda dönem boyunca eğitim faaliyetlerine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Randevum saat kaçtaydı?
1: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
2: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
3: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğun ışığı ne zamandı?
6: Bütün
5: istiyorum.
6: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
4: En yakın
7: unutma.
4: Hastane
7: nerede?
4: MR sonucunu neydi?
8: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Örnek Şahsiyetler'den merhabalar. Bugünkü programımızda Ayyaş bin Ebi Rebiya'ya yer vereceğiz. İslamiyet'i ilk kabul eden sahabilerden biri olan Ayyaş bin Ebi Rebiya, Halid bin Velid ve Ebu Cehil'in amcazadesi, aynı zamanda Ebu Cehil'in ana bir kardeşidir. Hazreti Peygamber daha Darül Erkam'a gitmeden önce Müslüman olan Ayyaş bin Ebi Rebiya, müşriklerden ağır işkenceler gördüğü için karısıyla Habeşistan'a hicret etmişti. Habeşistan'dan döndükten sonra da Hazreti Ömer'le beraber Medine'ye hicret etti. Kardeşleri Ebu Cehil ile Haris bin Hişam onu bir bahaneyle Mekke'ye geri getirmek için yola çıkmışlar ve annelerinin onu tekrar görünceye kadar yas tutmaya, saçına tarak dokundurmayacağına ve gölgeye çekilmeyeceğine yemin ettiğini söyleyerek Mekke'ye dönmesini istemişlerdi. Hazreti Ömer kardeşlerinin kötü niyetini sezerek bu oyuna gelmemesi için ısrar etmiş, ancak Ayyaş Mekke'de kalan bir miktar malını almak ve annesini ziyaret etmek düşüncesiyle dönmeye razı olmuştu. Ebu

Hazreti Peygamber'e Ayyaş'la Seleme'nin işkence altında yaşadıklarını söylemiştir. Hazreti Peygamber bunun üzerine Velid'i tekrar Mekke'ye göndermiş ve birlikte Medine'ye kaçmalarını emretmiştir. Böylece onlar kaçmayı başarmış ve 3 günlük bir yolculuktan sonra Ümretül Kaza'dan dönmekte olan Müslümanlara katılarak Medine'ye gelmişlerdir. Bunu duyan Kureyş kabilesi bir grup Mekkeli'yi onları yakalamakla görevlendirmiş, ancak Usfan'a kadar giden takipçiler izlerini rastlayamayınca geri dönmüşlerdir. Müşrikler daha sonra da onların iade edilmeleri için çalışmışlar fakat sonuç alamamışlardır. Hazreti Peygamber'in Tebük seferinden sonra Himyerilere elçi olarak gönderdiği Ayyaş bin Ebi Rebi'a, Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Şam'da vefat etti. Onun Hazreti Peygamber'den rivayet ettiği birkaç hadis, Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde ve İbn-i Mace'nin Es-Sünen'inde yer almakla beraber, kendisinden de oğlu Abdullah, Enes bin Malik, Mürsel olarak da Ömer bin Abdülaziz hadis rivayet etmişlerdir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Ayyaş bin Ebi Rebiya'dan bahsettik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Temmam'dan bahsedeceğiz. Abbasi devrinin en ünlü şairlerinden olan Ebu Temmam, 806 yılında Havran bölgesinin Casim kasabasında doğmuştur. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin Şam'a göç etmesiyle birlikte burada bir dokumacının yanında çalışırken bir yandan da ders halkalarına devam etmiş ve bu sırada şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Daha sonra Humus'a gidip bazı şairlerden faydalanmış, ardından da Mısır'a giderek bir taraftan Amr bin As camiinde sakalık yaparken diğer taraftan edip ve şairlerin meclislerine katılarak sanatını daha da geliştirmiştir. Yazdığı şiirler sanat çevrelerinde takdir görünce kısa zamanda meşhur olmuş, hatta çağdaşı olan şair Bühturi kendisini ziyaret ederek bazı şiirlerini düzeltmesi için ona vermiştir. Bağdat'ta da adını

defa seyahate çıkmış ve son olarak gittiği Musul'da posta amiri tayin edilip bu görevdeyken 846 yılında vefat etmiştir. Hazır cevap ve nüktedan biri olmakla beraber kuvvetli bir hafızaya sahip olan Ebu Temmam, eser veren pek az şairden biri olup Arapçaya tercüme edilen yabancı kültür ürünlerinden de faydalanarak sanat gücünü geliştirmiş, orijinalliği ifadeden çok muhtevada aramıştır. Şiirlerinde mantıki dokuya ve ince kinayelere en fazla yer veren şairlerden olmuş ve nazmın ileri derecede bedi sanatlar üzerine kurulması hususu onunla zirveye ulaşmıştır. Ayrıca tarih, kelam, felsefe ve mantık gibi ilimlere vakıf olan şair, bunları şiirlerinde ustaca kullanarak şiir sanatına yeni bir boyut kazandırmıştır. Arap şiirinin her dalında eser veren Ebu Temmam, kasidelerinde bir takım tarihi olaylara yer vermiş, övdüğü kimselerin kabilelerini ve onlarla ilgili olayları anlatmış, cömertlik, kahramanlık gibi hasletleri dile getirmiş ve böylece hikmetli şiirleri darb-ı mesel haline gelmiştir. Cihat ve kahramanlık şair olan Ebu Temmam, cihatla ilgili şiirlerinde cihadın faziletlerini anlatmış, Bedir, Hendek, Huneyn gazveleri ve Mekke'nin fethi gibi ilk savaşlara telmihte bulunmuştur. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan şair, cihadı anlatırken Kur'an ve hadislerden büyük ölçüde iktibaslar yapmış, ayrıca İslam hukukunun muhtelif konularına da temas ederek şiirlerinde İslami tema ve kavramlara çokça yer vermiştir. Ebu Temmam'ın en meşhur kitabı olan El Hamase, Arap şiirinin mükemmel örneklerinden oluşan bir eser olup, onun ince zevkini ve geniş şiir kültürünü göstermekle birlikte 465 şairden şiirler ihtiva eden bu eseri Batı dillerine tercüme edilmiş ve üzerine pek çok şerh yazılmıştır. Yaşadığı dönemden günümüze kadar edebiyat kitaplarında önemli bir yer işgal eden Ebu Temmam, Arap edebiyatı alanındaki çalışmaların birçoğuna konu olmuş, hayatı, sanatı ve eserleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Ebu Temmam'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeli duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, israf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, genelde yanlış kullanılan bir kelime var. İrs. Hepimiz biliyor ve kullanıyoruz. Ama genelde ırs şeklinde kullanıyoruz ve bir aidiyet ekiyle ırsi diyoruz. Hayır efendim, kelimenin doğrusu irs ve aidiyet ekli kullanımı irsi. Evet, buraya kadar tamam. Fakat nedir irs kelimesi ve kullandığımız hangi kelimelerle ilgisi var? Efendim, irs tam Türkçe karşılığıyla kalıtım demektir. Hani bencileyin saçları dökülmüş birine sorarsanız, efendim niçin saçlarınız döküldü, çok mu düşünüyorsunuz? O da cevap verir ve hayır efendim ondan değil, benimki biraz irsi der. İşte o anlamda irsi, bizim konumuz olan irsi değerli dostlar.

telefonlarda, konuşmalarda birçok farklı şekillerde kullanılıyor. Nedir o? Siz söyleyin. Tevarüs. Peki tevarüs nedir? Efendim, tevarüs de irs kelimesinden türemiş bir kelime ve miras edinme, birinden miras yeme gibi bir anlama geliyor. Peki, efendim, bireylerin vefatı durumunda miras üzerinde kimlerin hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belge vardır ya, o belgeye ne diyoruz efendim? Bilen var mı? Veraset ilamı. Evet, veraset ilamı diyoruz. Bakın, burada veraset kelimesi var ve varis kelimesinden türemiş. Şimdi efendim şöyle bir toparlayalım. Neydi kelimelerimiz? Miras 1, varis 2, tevarüs 3, veraset 4 ve bir de irs kelimemiz vardı ki 5. Efendim, bu kelimelerin hepsinin kökeninde, merkezinde irs kelimesi var. Yani bir insan irs kelimesini bilince, biraz konuya ilgisi varsa, miras kelimesini de, varis kelimesini de, tevarüs kelimesini de aşağı yukarı tanımış oluyor ki bu Arapçadan dilimize intikal eden onlarca, yüzlerce, binlerce kelimenin çağrışım gücünden istifademize büyük katkı sağlıyor. Efendim, siz söyleyin. Miras kelimesi orada öylece sesi ve musikisiyle dururken kalıt kelimesini tercih eder misiniz? Ya da çok çeşitli alanlarda soyut ya da somut meseleleri irdelerken kullandığımız tevarüs kelimesinin yerine ne yakıştırabiliriz ya da buna niçin gerek duymalıyız? Sorular, sorular. Efendim, biz diyoruz ki gençlerimiz, genelde de yurdum insanımız, irs kelimesini kullanırken onun varisle, verasetle, mirasla, tevarüsle bağını, ilgisini, alakasını bilsin ve kelime bilincimizle beraber dil bilincimiz gelişsin. Ki bugünden yarına kalacak kültür mirasımız irsi engellere takılmasın. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman'da Türk Sanat Müziği Saati.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyu FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adyu FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu Spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Evlilik denildiği zaman işte annelerin, babaların yahut da tarafların düşündüğü önce yani işin görünen kısmı, maddesel kısmı, temel ihtiyaçlar, işte eşyam olsun, çamaşır makine olsun, arabam olsun, koltuktur, şudur, budur, bunlar önemseniyor. Sanki insanın hayatındaki, yaşamaktaki amaç sadece böyle çalışıp işte mal sahibi olmak, eşya sahibi olmak gibi. Bunu hayatta yani idealize eden kişiler bunu. Yani bu amaca yönelik önceliklerin, yani evliliği bir arada tutacak sanki bir mal birliği gibi görülüyor. Halbuki evlilik hayat birliğidir. Mal birliği, eşya birliği değil. Şimdi hayat birliği olduğunda zaten birçok şey kendiliğinden geliyor. Yani evlilikteki o evlilik sözleşmesinin ilk başlangıçta o aktin imzalandığında yani iki tarafta evliliğe katkı sağlamak durumunda. Bütçelerini bile insanlar bakıyorsunuz birleştiremiyorlar. Yani bu yani bir güvensizlik var. Şimdi birçok anneye bakıyoruz, çocuğunu niye okutuyorsun, kızını diye okuturken. Ya ileride kötü bir evlilik yaparsa elinde bir diploması olsun. Yani bu genelde haksız da değiller tabii, çünkü çok kötü örnekler var. Çocuğunun ezilmemesi için, mağdur olmaması için birçok anne bunun için sırf okutuyor. Yani gitsin çalışsın diye değil. Tabii evlilikte iki tarafında adam gibi adam olması gerekiyor. Yani evlilikte şimdi ben o şekilde biliyorum ki evlenmiş. Yani bir insan, bir erkek diyelim, evlenmiş. Ve bakıyorsun böyle dini bir eğitim almış bir çocuk. Evlendikten sonra yani kızın ağzı kokuyor diye evlenmek istemiyorum diyor. Gördük örnekleri bu şekilde. Ne oluyor ya şimdi, bak sen evlenmişsin, kızı almışsın. Sırf bunun yüzünden yani evliliği bitir ve başka birisiyle evlen. Yani işi bu kadar basit algılıyor. Şimdi böyle bir insanla kızım evlenirse diye korkuyor anne baba haklı olarak. Şimdi bu kadar basit nedeni, ya ben onu sevmedim diyor. Ben ya annem babam ısrar etti de aldım diyor. Niye bu çocuk bencil büyütülmüş, erkek çocuğu? Yani dindarlığın özü verilmemiş, şekli verilmiş sadece. Bencil büyütülmüş, hep böyle ailede el bebek gül bebek büyütülmüş, özel büyütülmüş. Her dediğine evet denilmiş, hoşlanmadığı şeye yapılmamış. Böyle bir ortamda büyütülen bir çocuk ne kadar bir hassasiyeti de olsa, dini duyarlılığı var gibi gözükse de bakıyorsunuz bu kişi evliliğin özüne uymayan şeyler yapıyorlar. Yani ben hoşlanmadım diyor, sevmedim diyor. Yani ama evlenmişsin, evlenmeden düşüneceksin bunu. Şimdi diyelim peki hadi ayrılın, olmuyor. O zaman karşı tarafın toplumsal konumunu düşün. Yani kaybettiği şeyleri düşün. Yani bir parayla karşılanmaz ki bunlar, bazı şeyler. Yani erkek için evlendi, ayrıldı, başaramadı, çok bir sosyal etkisi olmayabilir ama bir kadın için ciddi bir, yani geleceğini alt üst edebilecek bir şey. Yani çok ciddi sorumluluk isteyen bir şey. Yani evliliğin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Bir insan evlendiği zaman felsefi tavrı önemli. Hatta nasıl peygamberler savaşa gittiği zaman, komutanlar savaşa gittiği zaman kılıç kınından çıktıktan sonra artık girmez derler. Evlilik de öyledir. Nikahta masaya attıktan sonra artık boşanmayı düşünmeyeceksin. Düşündüğünüz an bu sefer yani zorluklar aşamazsınız. Yani komutan savaşa gittiği zaman savaşta nedir? Ya olmazsa yenilirim, ya ne olacak dediği an biter savaş. Kaybetmiştir o. Evlilikte de öyle. Yani evliliğe giren bir kimse olmazsa daha iyisi mi yok ya filan dediği an yürütemez o kimse. O kişi evlenmesin. Eğer bir insan böyle düşünüyorsa, ben deneme yanılmayla işte en kafama göre birisini bulacağım, hep o zamana kadar evlenirim ayrılırım ne olacak diye düşünen bir insan, bu felsefeye sahip insan evlenmesin. Zihinsel hazırlık olarak evlilikte sadakat önemli, sorumluluk önemli. Evlilik sorumluluğu, evlilikle ilgili artık bu kişiyle ben bir şekilde hayatı paylaşıyorum. Çocukları, geleceği paylaşıyorum. Onun hataları varsa, yanlışları varsa bu bir evlilik tartışmasına dönüştürmeden, evliliği bitirmeden çözüm yolları bulmam gerekir. Boşanmayı seçenek olarak düşünmeyerek başlaması gerekiyor evliliğin. Yani evliliğin ilk bugün başlangıcını konuşuyoruz. Bu ilk başta bu felsefeye sahip, yaşam felsefesi böyle olmayan bir insan evlilik konusunda yaşam felsefesini değiştirmesi gerekiyor. Onun için evliliğe hazırlık olurken ev, araba, eşya,

0: tarafın evlilikle ilgili düşüncelerinin, kavramlarının, algılarının doğru olması gerekir. Eğer bu konuda evlilik ne anlama geliyor, evlilikten ne bekliyorum, gönülsüz mü evleniyor mesela, olsa doğru olması, eğer gönülsüz evleniyorsa evlenmiş imza atmasınlar. İlk baştan başkalarının hatırı için, kıramadıkları için evleniyorsa taraflardan birisi, bu evlilik ciddi tehlikeler yaşar. Yani istemeden yapılan evlilikler katlanmaya neden oluyor. Yaşam felsefeleri %100 herkesin tam uymaz birbirine. Ama temel hayata aynı gözle bakmak, mesela aynı kültürel, aynı inanç bakışıyla bakmak, bunlar çok kolaylaştırır işi. Yani yaşam felsefesi olarak, hayata bakış olarak, yani hayatta öncelikler nelerdir? Maddesel öncelikler mi, mana öncelikleri mi ön plandadır? Yani bu hayata bu gözle bakmak birçok şeyin çözülmesine neden olur. Yani ekonomik zorluklar bugün vardır, yarın düzeltilir. Beraber çalışırlar, yorulurlar, terlerler. Bir müddet sonra onlar düzelir. Ama hayata bakış açıları farklıysa, olaylara bakış açıları, geleceğe bakış açıları, geçmişe bakış açıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın olsun. Birbirine aynı olması şartı değil, mümkün de değil, doğru da değil. Çok uzaksa, iki taraf birbirini istiyorsa ve gerçekleri biliyorlarsa, bak biz şu taraf mesela doğu kültüründe yetişmiş, batı, şimdi ben öyle bir evlilik biliyorum, böyle yani yemek yapma biçimini öğrenemedi diye evliliği bitirmeye çalışıyordu. Şimdi fasulyeyi bulama şeklinde yapıyor yetiştiği yerde, eşi başka türlü yapıyor. Benim istediğim gibi fasulye yapmayı öğrenemedi, bu evlilik olmasın tarzında ciddi şekilde yardımı reddeden bir tutum vardı. Yani düşün ya, yemek yapmayı bile öğrenemedi, bundan iş çıkmaz deyip çocuğuyla birlikte ortada bırakmak tarzında bir, böyle bir felsefi bakış olan bir kimseyle evlenmek ciddi risktir. Devam ettirmeye çalışmak da büyük fedakarlıktır, köleleşmektir. Yani bu nedenle evlilik, insan hayatındaki en önemli iki tasarruf var. Biri evlilik, biri meslek seçimi. Bu ikisinde, yani maddesel boyutu ve psikolojik boyutu, ikisini de beraber düşünmesi gerekiyor. Artılarını, eksilerine bakacak, kar zarar analizi yapacak, bir karar verecek. Karar verdikten sonra artık dönüp arkasına bakmayacak, önüne çıkacak problemleri aşağı aşağı ilerleyecek. Yani böyle yaparsa evlilik de, çünkü %100 tam böyle birbirine cuk diye oturan evlilikler olmaz. Onun için %70-80 eğer uyum varsa yeter.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
7: Cuma özel bir gündür tüm inananlar için. Her amele, her zikre, her güzel söze sayısız sevabın yazıldığı gündür cuma. Günahların tevbelerle cuma kapısından geçerek silindiği anlardır cuma sohbetleri. Hasılı her saniyesi, her dakikası şefkat ve merhametten dokunmuş bir şeref libasıdır giymesini bilen herkese. Farkında mıyız? Cuma berekettir. Cuma günlerin en güzelidir. Cuma sadakaların bol bol verildiği, namazların daha bir başka kılındığı gündür. Cuma içine sırlı bir hakikati gizlemiş cevher gibidir. Cuma bayramdır. Dağın, taşın, uçan kuşların dahi birbirine selamet dilediği bir gündür cuma. Bir araya gelmenin, birbirine hayır ve güzellik temennileri sunmanın, kucaklaşarak muhabbetle birlik olarak sarılmanın adıdır cuma. Rabbimizle buluştuğumuz, ümmetçe ona yakın olduğumuz anın adıdır cuma. Cuma suresi 9. ayette Allah-u Teala müminleri 5 vakit namazın dışında hususi olarak namaza davet etmiştir. İşte bu özel bir davetiye hükmündedir. Rabbimiz, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurarak bu özel davette biz kullarını şereflendirdiğinin farkında mıyız? Cuma kelimesi toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen cem kökünden türetilmiş bir isimdir. Cuma vaktinde tüm müminler Allah'ın adıyla, onun emri ve davetiyle bir araya gelir. O gün inananlar özenle abdest alıp huşu içinde yollara düşerler. Yolda selamlar alınır, selamlar verilir. Yer gök coşku içindedir. Güneş bambaşka doğar ve dünya daha başka döner. Cuma namazı yalnız eda edilmez. Çünkü cuma namazı dostluğu arttırır, birlik ve beraberliği güçlendirir. Hep birlikte tek bir ağızdan duaların semaya yükseldiği bu zaman diliminde ümmetçe yücelir ve Rabbimizin merhametine hep birlikte talip oluruz. Bu toplu yakarışın ve binlerce şükre vesile olan bu nimetin farkında mıyız?
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Radyo Hastanesi programında sizlerle yine birlikteyiz. Programımızda çeşitli hastalıkları tanımaya çalışacağız. Semptomlarını ve belirtilerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ve bu hastalıklarla ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini size sunmaya gayret edeceğiz. Bugünkü konumuz çocuklarda kulak iltihapları ya da akut otitis media. Bu arada şunu tabii sizlere sayın dinleyiciler söylemek istiyorum. Akut otitis media sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de olmakta. Ancak çocuklarımız tabii gözlerimizin nuru. Dolayısıyla ve çocuklarda çok sık olması nedeniyle çocuklarda kulak iltihabı diye bir konu başlığı yaptık bugün. Nedir kulak iltihabı? Akut otitis media. Orta kulak boşluğunun, yani kulak zarımızın arka tarafında kalan ve bizim görmediğimiz orta kulak dediğimiz bölümünün sık karşılaşılan iltihabına akut otitis media yahut da bildiğimiz orta kulak iltihabı demekteyiz. Bu sıklıkla çocuklarda görülmektedir ve tabii çok sık tekrar ettiği zaman komplikasyonları nedeniyle oldukça önem arz eden bir konudur. Akut otitis media genellikle bakteriyel veya viral bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben karşımıza çıkan bir enfeksiyondur. Orta kulak boşluğunda bir iltihabi durum söz konusu olup kulak zarında kızarıklık, orta kulakta sıvı toplanması ile kendini belli edebilmektedir. Şimdi bir takım bakteriler var bunu yapan. Streptococcus pneumonia dediğimiz bir mikroorganizma, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis veya A grubu streptokoklar veya Staphylococcus aureus dediğimiz, Latince isimleri oldukça zor, mikroorganizmalar orta kulak iltihabı yapabilirler. Çocuklarda olmasının iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi küçük çocuklarda geniz etinin olması. Geniz eti, geniz bölgesinde yer alan bir lenfatik oluşum. Bu olduğu zaman bu geniz eti dokusu iltihaplanabiliyor. Ve bu iltihap östaki borusu yoluyla orta kulağa ulaşıp orta kulak mukozasını iltihaplandırıp ve orta kulak enfeksiyonuna, iltihabına sebep olmakta. İkinci sebebi çocuklarda sık olmasının östaki tüpü dediğimiz geniz bölgesiyle orta kulağı birleştiren bir doğal, hepimizde olan bir anatomik yapı var. Östaki borusu ya da östaki tüpü diyoruz. Bu boru çocuklarda daha kısa ve daha düz, erişkinlerde biraz açılı ve daha uzun. Dolayısıyla çocuklarda daha kısa ve düz olması nedeniyle geniz bölgesinden enfeksiyonların yukarıya kulağa çıkıp burayı enfekte etmeleri sonucunda orta kulak iltihapları oluşabilmekte. Belirtileri nelerdir orta kulak iltihaplarının? Çocuksa en önemli belirtisi, erişkinde de aynı şekilde, şiddetli kulak ağrısı. Sanki bir iğne batıyor yahut da yırtılıyor gibi yahut da bıçakla keser gibi bir kulak ağrısı, özellikle kulağımızın içinde. Kimi zaman başımıza vuran bir ağrı ile ortaya çıkmakta. Bazı çocuk kulak ağrısından yakınmazken yüksek ateşle karşımıza çıkmakta. Bir boğaz ağrısı, bir burun tıkanıklığı, burun akıntısı falan rastlayamadığımız olgularda mutlaka kulağın iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çocuklarda kulak iltihabı, orta kulak iltihabı söz konusu olabilir. Tabii ateş, halsizlik, genel durum bozukluğu, yine iştahsızlık, zaman zaman bulantı, kusmalar söz konusu olabilir. Kendini ifade edebilen çocuklar zaten kulak ağrısından yakınabilirler yahut da bazı çocuklar der ki benim kulağım tıkanıyor veya kulağımda bir şey var hissine kapılabilir. Bu orta kulakta oluşan iltihaba bağlı olarak oluşan bir histir, bir tıkanıklık hissi söz konusu olmaktadır. Muayenede ne buluyoruz bu çocuklarda? kulak muayenesi yaptığımızda kulak zarında kızarıklık ve dışa doğru bombeleşme, itilme söz konusu olabiliyor. Çok tipik bir semptomdur bu. Neden? Orta kulakta kimi zaman sıvı toplanıyor. Özellikle orta kulak iltihabının ileri dönemlerinde, hemen başlangıç değil de ileri döneminde orta kulakta sıvı toplanıyor ve bu sıvı basınç yaparak şiddetli ağrıya sebep olabilmekte. Bazı hastalar bize kulak akıntısıyla gelebilir. Eğer hasta şunu ifade ediyorsa, kulak ağrısı vardı, çok şiddetli oldu,

0: genel durum bozukluğu, halsizlik, ateş vesaire olması da nedeniyle bu hastalara, çocuklara mutlaka bir antibiyotik başlamakta fayda var. Antibiyotiğe ek olarak bir ağrı kesici ve anti-inflamatuar dediğimiz, yani iltihap giderici, o bölgedeki ödemi alıp ağrıyı hafifleten, daha rahatlatan bir tedavi yöntemi seçilebilir. Bazı durumlarda, bazı hastalarda dekonjestan dediğimiz, işte böyle antigribal ilaçlar piyasada biliyorsunuz var. Özellikle orta kulak iltihapları gribal enfeksiyonların, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonucunda oluşabilmekte. Çünkü burun iltihaplanıyor, boğaz iltihaplanıyor. Demin söylediğim mekanizmayla kulak iltihaplanıyor. Dolayısıyla antigribal ilaçlar kullanabiliriz. Eğer kulak zarı delindiyse, akıntı varsa bir kulak damlası, antibiyotikli kulak damlası kullanılabilir. Bunları deneyebiliriz ve tabii ki hastayı takibe almamızda fayda var. Hasta ilaçlarını kullandıktan bir hafta sonra tekrar bir kontrole gelmesinde fayda var. Genellikle çocuklarda kulak zarı perforasyonu, yani kulak zarının delinmesi, iltihap gittikten sonra 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden kapanmakta, herhangi bir ek tedaviye gerek olmamaktadır. Ama erişkinlerde kulak zarı delindiyse kapanmama riski çok yüksek. Yani kulak zarı delindiyse tekrar kapanmayabilir, İltihap geçmesine rağmen. Dolayısıyla bu hastaları takip etmekte fayda var. Daha ileriki tedaviler, daha önemli ameliyat vesaire gibi tedaviler gerekebilir. Orta kulak iltihapları ile ilgili bugünlük de bu kadar değerli dinleyiciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir, eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak, böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılım sağladı. Zirveyle ilgili Rektör Keleş, zirve kapsamında yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve ülkemizin bu alandaki vizyonunu yakından takip etme fırsatı bulduk. Zirvede kamuoyuyla paylaşılan yapay zeka alanında ülkemizin hedeflerine yön verecek önemli bir yol haritası niteliğindeki yapay zeka eylem planının hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin düzenlenmesinde ve eylem planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, buyur artık.
4: Abi, yaşasın Allah'ım.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi, her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz emeden fedakarca çalışan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda ederek şehadete eren kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başındaki jandarma teşkilatımızın tüm mensuplarına ise sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü."
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

lafta iyi. Bir anlık öfke zannetme. Çoktan harcadım sabrımı.

Bir gece vakti kapına gelsem, yüreğimden seni seviyorum diyebilsem ve sen kapıyı açıp hoş geldin diyebilsen, işte bir efsane.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

artık anladım. Bu defa gitmem gerek, geriye dönmeden anılarla dövüşmeden. Her şey bir gün biter, kabullenmeli. Hoşça kal sevgilim. Daha

0: kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Adüyefem'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu Spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Kırılsın dağlar, bir an koydu mor sümbül bağlar. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.